0: onye nipa na wanu ne ho
1: dabi
0: obe kura yemu obe so yemu enti no yen kai be bia yefre
1: yen
0: kai yen fa animonyam emawrade enipa bi ema wo gele ema emenka ne gele
1: gede
0: gede
1: edi

0: acquire the Caesar Bono. Tony Tetula. No better. Kobe rap we. Tieni rap no. Tieni rap no.
1: Repetition.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,